0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat! Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'i anlatacağız. Ahmet bin Hanbel'in küçük oğlu ve önde gelen talebesi Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, 828 yılında Bağdat'ta doğdu. Daha çocukken hadis öğrenmeye karşı büyük bir istek duyarak, başta babası olmak üzere devrinin şöhretli muhaddislerinden ders aldı. Ahmet bin Hanbel, meşhur eseri Müsned'i önce özel olarak oğlu Abdullah'a okumuş ve Abdullah da Müsned'de "Babam dedi ki" diye naklettiği bir hadisi babasından en az 2-3 defa dinlemiş olduğunu belirtmiştir. Ayrıca başkalarının soramadığı hususları babasına sorup öğrenmekle beraber babasından hadisle ilgili bazı kitapları da okumuştur. Üstad oğlu Üstad diye övülen Abdullah'ın geniş hadis bilgisini babası da takdir ettiği gibi bilmediği hadisleri kendisiyle müzakere edecek kadar hadis ilminde yetişmiş olduğunu söylemiştir. Nitekim Nesai ve Darekutni gibi oldukça titiz iki hadis münekkidi Abdullah'ın hadiste güvenilir olduğuna şahitlik etmiştir. Babasının bazı fıkhi görüşlerini de nakletmekle birlikte Abdullah daha çok hadisle meşgul olmuş, hadis tenkidi ve ilal bilgisindeki üstünlüğünü herkese kabul ettirmiştir. 30 bin hadisi ihtiva eden Müsned, Ahmet bin Hanbel'in sağlığında bizzat kendisi tarafından tam olarak tertip ve tasnif edilemediği için bu önemli görevi Abdullah üstlenmiş ve dağınık vaziyetteki Müsned hadislerini sıraya koymuştur. Aynı zamanda Müsned'i tertip ettiği sırada bu esere bazı rivayetler eklemiş ve Zevaid-ü Abdillah diye anılan bu ilaveler, onun babası dışındaki hocalardan duyduğu hadislerle babasından duymadığı halde ona okuduğu hadislerden oluşmuştur. Ahmet bin Hanbel'in fıkıh, akaid ve ahlakla ilgili görüşlerini talebeleri içinde en iyi şekilde toplamış olan Abdullah, babası gibi 77 yaşındayken 903 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Bugünkü programımızda Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'i anlattık. Bir başka programda görüşünceye dek esen kalınız.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181 Çevre ve Şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
10: En çok annenin kullanması gereken şey sen bilirsin ama elin yanabilir. Sen bilirsin ama düşersen işte bir yerin kırılabilir ve ben çok üzülürüm. Anne sevgiyi de vermek zorunda çocuğuna. Yapmayacak. O bir gün çok kirli bir çorap giymekten rahatsız oluncaya kadar ya da o dağınıklığın içinde kendini kaybedinceye kadar dokunmayacak anne. Bunu gıda içinde söylerler. İşte çocuk 10 güne kadar aç kalabilir. Sakın elinizde çanakla tabakla peşinde koşmayın. Yoksa yeme yetisinde sorun yaşanır diye. Ve anne çocuğun peşinde yedireceğim diye uğraşan çocuklar iştahsız, sorunlu, boş verilmiş, üstüne düşünmemiş çocuklar da annenin eteğini çekiştire çekiştire yemek isteyen çocuklardır. Yani o bile olacak, izin vereceğiz. Çocuklarımız bizim oyuncaklarımız değil. Eczaneden almadık onları. Oyuncakçıdan da almadık. Çocuklarımız geleceğin insanı, yani ona izin vereceğiz, büyüyecek. Mesela köy hayatında çok daha rahat olgunlaşma vardır. Çünkü işten güçten kadın bir bebek gibi çocuğunun üstüne düşemez. Ve Çirkin Ördek hikayesindeki gibi, hani ördek kendi yumurtalarına ve işte ya da yavrularına benzemediği için kuğuyu fark etmemiş ve kuğu kendi kendine işte suya ulaşmış, girmiş ve işte o şeyle zahmetle, meşakkatle de yaşamayı başarmış. Bizde en iyisi diye, en iyisi diye bir şey yoktur aslında. Kural her zaman için hayati ve ahlaki olmadığı sürece her şey doğrudur. Ve zaten bizim bu alışkanlıklarımız da bizim yaratıcılığımızı engelliyor. Yaratıcılıkta herkesten farklı düşünmek, herkesten farklı olmak lazım. Mesela ben kendi çocuklarımla bu konuları, buna benzer konuları böyle onların seviyesinde, sohbet havasında konuşurken küçücükte bir hatıram var. İşte yemek yemiştik, çok affedersiniz. Yemeğin akabinde karpuz yenecekti. Oğlum dedi ki ben keserim anne. Kalktı lavaboya. Biz her zaman tepesinden böyle şapka gibi alırız ya. O ortasından salladı bıçağı. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Anne farklı davranıyorum, şart mı dedi. O çok ya haklıydı canım. Ve ben bunların dersini verirken ve bunların yönlendirmesini yaparken ben kalıplara sıkıştım. Ne kadar açılalım dersek diyelim, inanın ağır kalıplar altındayız. Gerçi ha böyle kesmekle öyle kesmek arasında bir tecrübe farkı yok mu? Var. Birinde suları akmıyor, ortalığı batırmıyor. Birinde biraz daha dağınık oluyor. Ama denesin, kessin. Biz bunlara izin verelim. Karpuz nasıl kesilir diye çocuklarımıza göstermeyelim. Demek. Üstelik de her insan bir özle, bir cevherle yaratılmıştır. Biz o cevherlerin ortaya çıkmasını engelliyoruz kalıplarla. Diyelim ki çok aksi bir hocaları var ve ders döneminde son dersi. O çok keyif ehli öğrencimiz gene yatmış, aman kalırsam kalırım, kasmayacağım, alttan alacağım diyebiliyor. Ama öbür öğrenci erkenden kalkmış, kahvaltısını yapmış ve sürekli arkadaşına hadi kalk gidelim, hadi kalk gidelim, bak kalacaksın yazık, kalk gidelim demiş. Ondan sonra o dinlememiş. O titiz öğrencimiz çıkmış dersine gelmiş ama keyif ehli öğrencimiz de dayanamamış. Bir 10 dakika sonra o da apar topar çıkmış gelmiş. Şimdi ders sırasında şöyle bir bakın, aynı olay, aynı duygular, düşünceler, aynı sözler, aynı anlam ama üslup ne kadar değiştiriyor. Şimdi ses tonu bile çok önemli. Şimdi otitiz arkadaşımız kendini bugüne kadar hep anne baba yerine koymuş ya. O zaten büyük bir travma yaratıyor öbür tarafta, hiç farkında değil. Öbür tarafta travma yaşadığının farkında değil. Hep çocuk rolünde kalmış. Ama bir şekilde işte güvenilir arkadaşlık hatırına bu ilişki yürümüş gitmiş. Şimdi şu, bak saçın paşın çok perişan. Ben sana 40 kere söyledim hadi kalk diye. Ondan sonra hiç sözümü dinlemiyorsun. Gel şu saçını başını düzelteyim. Bu iki arkadaş arasında çok rastladığım, benim derslerde gördüğüm şey. Burada otitiz arkadaş daha ağır vaka, bir işte eleştirel anne baba rolünde. Şimdi yetişkin rolünde bunu deseydi, çok düzgün görünmüyorsun, istersen bir lavaboya git saçını başını düzelt. Buna bırakacak sadece.
11: Tek yapacağı bu aslında.
10: Tek yapacağı bu. Bazen gene aynı iyi niyetli o titiz arkadaşımız kendini çocuk rolüne alabilir. Arkadaşını anne baba rolüne alabilir. Ya iyi görünmüyorsun, saçını başını senin toplayayım mı bir kere? Bakın sözcükler aynı, anlam aynı. Ama ses tonu ve farklılık üslubun gayet net belir. Ve ben bunları yaşıyorum. Ve öğrencilerimin niçin anlaşamadıkları, niçin bu kadar hevesle çıktıkları halde bir dönem ya da bir yıl sonra yaka paça kavga ettikleri sadece üslup meselesidir. Yani bu roller sürekli değişir. Aynı anda iki kişi arasında bu roller sürekli kullanılabilir. Ama işimize gelen bir şeyde biz anne baba rolümüzü tercih edebiliriz. İşimize gelmeyen bir şeyde çocuk rolümüzü tercih edebiliriz. Mesela bu bankalarda çok ciddi bir itirafta bulunacağım. En büyük ayıplarımdan birisi. Bu numaralar ortaya çıkmadan önce hani fişler alıyoruz ya sıra beklerken. Yani bir de işimin çokluğundan dolayı bazen daha çocuk rolüne giriyordum. Oradaki görevlilere diyordum ki yavrucuğum hangi sıraya girmeliyim, ben şimdi ne yapmalıyım diyordum. Bana çok yardımcı oluyorlardı. Evet, bir yandan da kültürümüzün edebi ahlakı da bazen çocuk rolünde böyle kolaylık tanıyor. Doğru, işte dediğim gibi her an her şekilde bunlar yaşanabiliyor. Mesele bizim hangi olay karşısında hangi üslupta nasıl davranmamız gerektiğini iyi bilmemiz. Mesela ebeveyn anne baba rolü dediğimizde ifadeler en çok şunlar kullanılır. Melimalı ifadeler her zaman. Her zaman bu böyle. Eğer ben olsaydım sana yardım edeyim mi? Sana söylemiştim. Aa, beni rahatsız etme ama. Komşular ne der? En çok da bu kullanılır. Komşular ne der? Eğer hayati ve ahlaki bir sorun yoksa. Komşular karışmasın bize. Biz de karışmayalım komşulara. Tek kuralımız var. Hayati ve ahlaki bir zararı yoksa. Üzülme, canını sıkma. Tamam mı? Bakın koruyucu anne baba. Sanki teselli ediyoruz. Ondan sonra korkma korkma. Hadi dene. Sen iyisin, iyi ol. Sen bunu her zaman yapabilirsin. Ses tonu mesela bu. Sonra denersin gene. Oyunlarda komutlar var ya. Bir daha dene. Bir dahaki sefere. Ha, bir dahaki seferin olduğunu, dünyanın sonunun olmadığını ifade edelim. Teselli ederken bile üzmüş oluyoruz. Ama farkında değiliz. Bizde bunlar çünkü alışılmış olarak iyi şeyler olduğu için. Ama insan duygu ve düşünceleri bunlara tepki veriyor işte. Bunlar araştırmalar neticesinde çıkmış. Taşıyıcı diyorum öğrencilerime. Öyle bakın. Çünkü laf olsun diye konuştuğunu ya da konuşmanın sanal olduğunu düşünerek karşı tarafa ne etki yaptığını fark etmiyor öğrenci. Ona çok masum geliyor her söylediği. En çok anne baba rolleri ve çocuk rolleri karışık kullanıldığı için fark etmeden birbirlerine tepki koymaya başlıyorlar. Bazen de aileler iyi niyetle onları birbirlerinin yanında otoritelerini sarsıyor. Evet. Resmen travma yaratıyor. Yetişkin rollerine baktığımızda gene ifade olarak ne, kim, nerede, nasıl, ne için, olasılık, seçenek, sonuç, akla hitap eden yaklaşımlarda bulunur. Nedenleri ne diye düşünür. Ödevinde bunlar eksik diye yardımcı olabilir. Sadece eksiğini gösterir. Yani ben yapayım mı demez. İstatistiklere göre bu böyle olabilir diye söyleyebilir. Şimdi nedenlerine bakalım diye yönlendirebilir ve olayın köküne götürür yani. Bunlar doğru olanlar. Ama çocuk rolüne geldiğimizde yapmam, bana ne, istemiyorum, ben istiyorum, bana bak, korkuyorum, kimse beni sevmiyor, senin yüzünden oldu. Mutfakta kız bir şey almak için girer, bardak kırılır. Kıyameti koparır, içeriye seslenir. Anne, bardağı niye buraya koydun? Ama sen gelinceye kadar bardak oradaydı ve düşmüyordu. Bardağın orada olmasının bir sorunu yok demek ki. Senin yüzünden oldu. Bu gene bizim toplumda çok yaygın ve gerçekten ciddi bir sorun. Çocuk rolü resmen. Belki bardağın kırılması da suç değil. Niye biz buna suç diye bakıyoruz ki? Kaza diye bakalım. Bu bir kaza. Kaza, hata, suç, bunlar hep farklı kategoride. O sırada herkes beni sevsin istiyorum yaklaşımlarında ifadeler kullanırlar. Mesela parmağını kullanmak, hani işaret parmağıyla böyle sallayarak sen görürsün gününü ifadesi, ya da omuzunu pışpışlamak. Bunlar siyasiler arasında da, bu alanda da çok çalışmalar var. Evet. Mesela iki ülke başkanı aynı anda ellerini uzatmazlarsa onda sorun yaşanır. Omuzunu böyle pışpışlamak çocuk rolüne sokmaktır tamamen. Tamamen çocuk rolüne sokmaktır. Hani o aile içindeki özel ilişkilerde, işte anne çocuk sevgisinde ya da karı koca ilişkisinde, o başka bir şey. Ama toplum içindeki otoriteyi gösteren ilişki, omuzunu pışpışladığınız anda ben ana baba rolündeyim, sen çocuk rolündesin. Sonra kaşını kaldırarak konuşmak, ayakla yere vurmak, el ovuşturmak, elle itmek, kolları ovuşturmak, sırtını sıvazlamak, bunlar hep beden dilleri. Ondan sonra yetişkindeyse dik durur, göz ilişkisini normal sağlar, ilgili görünür ve hak vererek şey yapar. Kendini bildiğine bırakır her şeyi. Nasıl istiyorsa ağırlıklıdır. Çocuk rolünde ise oturuşlar, yayılma, yığılma, geride durma, tetikte durma, hırçınlık. Mesela bu nesiller arası kültürde çok görülür. Bizim neslimizde toplu taşımlarda biz çok daha düzgün oturmaya gayret ederdik. Ama şimdiki bakıyorum toplu taşımlardaki gençlerin oturuşuna, evlerinin salonunda ya da evlerinin yatak odasında ya da evlerinin mutfağında gibi davranıyorlar. Halbuki topluma ait bu tip mekanlarda, sadece toplu taşımda değil, elbette rahat edeceğiz. Hazır olda durmayacağız. Ama birinin geçmesini engelleyecek şekilde yayılarak ya da işte buna benzer hatalarla oturmak da onun çocuk rolünde olduğunu gösterir. Sadece ben varım, başka kimse yok hissiyatını verir karşı tarafa. Daha vahimleri var. Onlar biraz daha sağlık sorununa giriyor galiba. Tırnak yeme, parmak emme gibi. Onlar biraz daha bizim alanımızın dışında, ama bunları da kullananlar var. Ses tonu çok önemli mesela. Ebeveyn rolünde çok sempatik olmak. Destekleyici, hadi ya bakalım tarzında. Ya da cesaretlendirici, azarlayıcı gibi. Ya da cık cık cık cık, işte böyle büyüklük taslayan ses tonları. Bunlar rahatsız edicidir toplum ilişkisi içinde. Ondan sonra yetişkin rolünde her şey nettir, yani duygusal değil ve akılcı, hep akılcıdır yetişkin rolü. Ama çocuk rolünde kıkırdamak, gülmek, mırıldanmak, tatlı tatlı konuşmak, dalga geçmek, surat asarak sessiz kalmak, ondan sonra hızlı ve yüksek sesle konuşmak gibi özellikler de bu rolleri veriyor işte bize. Bunlar evet, önemli şeyler.
9: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Karanlıkları ak, şerleri hayreyler. Uzakları yakın, yakınlıkları uzak eyler dua. Onunla yokuşlar düz, varlar yok, yokluklar var oluverir. İçten ve riyasızdır. Dertlerin bilinmez şifası onunla gelir. Borçların eda kapıları onunla açılır bir bir. Rabbe giden yolların taşı toprağıdır dua. Dua, hayırların anahtarı, şerlerin def'idir. Farkında mıyız? Dua, her tarafından acizlik dökülen kulun güç ve kudretidir. Kelamların mucizeye dönüşmesidir. Dua, sağlam bir köprüdür. Kendisiyle hakka varılır. Kimselerin olmadığı yahut olamadığı, yapayalnız kaldığımız zamanlarda, yolların sonu dediğimiz anlarda varlığıyla bize güç veren biricik ibadettir dua. İbadetlerin içinde Rabbe en sevimli gelenidir. Yüce Rabbimiz Furkan Suresi 77. ayeti kelimede de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurmaktadır. Dua, ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan bu yana süre gelen peygamber ahlakıdır. Dua, Rabbimize en yakın sağlam gemi, onun kudretine ve merhametine açılan en güzel kapıdır. Farkında mıyız? Dua, kabul olunacağından emin, içten ve samimi duygularla yapılmalıdır. Bu konuda Allah-u Teala, Araf suresi 55. ayet-i kerimede Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez buyurmuştur. Bize yakınlığı ne olursa olsun, kimden bir talebimiz olsa ezilir, inceniriz. Oysa ki bizleri yaradan Rabbimizden istedikçe benliğimiz onun kapısında yükseldikçe yücelir, kendimizi kocaman alemde yalnız hissetmez, korunur, kullanırız. Her şeyi istisnasız elinde bulunduran Yüce Mevlamızdan istedikçe kulluk basamaklarını bir bir çıkarız. Çünkü dua ibadettir. Mümin kullar iyi veya kötü anlarında, sağlıklı veya hasta olduklarında Rablerine sığınıp ondan yardım dilerler. Çünkü dua imanımızın delilidir. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adyo 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adyo 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler. Adıyaman

0: Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım, sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
16: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün grip aşısından bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler. Grip aşısı nedir? Grip aşısı veya başka bir ifadeyle influenza aşıları, grip virüslerinin neden olduğu enfeksiyona karşı koruma sağlayan aşılardır. Grip virüsü hızla değiştiğinden aşıların yeni sürümleri yılda iki kez değiştirilebilmektedir. Grip aşısı her yıl bir önceki yıl gribe neden olan virüsler göz önünde bulundurularak bir sonraki yıl gribe neden olacak virüslere yönelik tahmin ile yeniden hazırlanır. O yüzden gripten korunmak için yapılması gereken ilk şey aşı olmaktır. Her sene sezona geldiğinde grip aşısı yaptırmak en azından enfeksiyonu ağır geçirmeyi önler. Dünya Sağlık Örgütü influenza virüsü değişikliklerini yakından takip edip aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur bu amaçla. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi dikkate alınaraktan ilgili firmalar tarafından geliştirilir ve aşı olarak eczanelerdeki raflarda yerini bulur. Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A'nın iki alt tipi ve influenza B'nin de bir alt tipi yer almaktadır. Tabii üçlü dörtlü aşı dediğimiz aşılar var. Dörtlü aşıda ise yine influenza B'nin iki alt tipi oluyor. Bu şekilde dörtlü aşı dediğimiz aşı oluşmuş oluyor. Sağlıklı ilişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için %80 üzerinde bildirilmiştir. Yaşlarda koruyuculuk daha düşük olmakla birlikte komplikasyonları ve ölümleri de azalttığı tespit edilmiştir. Yani yaşlarda bu yüzden tavsiye ediliyor. Yani grip enfeksiyonu minimuma indirdiği gibi seyrini daha az şiddette ve komplikasyonun ortaya çıkmasını ise daha az olasılıkla oluşmasına katkı sağlamaktadır. Grip aşısı ne zaman yapılmalıdır? Ülkemizde ulusal bir ağ ile grip hastalığı izlenmekte. Bu ağ Dünya Sağlık Örgütü'nün ağ ile de bağlantılı şekilde takip edilmektedir. Buna göre grip her yıl Ekim ayından başlayarak Aralık ayında artıp daha sonra Nisan-Mayıs aylarını kapsayan dönemde sık görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler daha önce yaptırmadılarsa Şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler. Grip aşısı her yıl yaptırılmalı mı? Grip hastalığının geçirilmesiyle veya aşılama ile oluşan bağışıklık, virüsün yapısında gerçekleşen sürekli değişiklikler nedeniyle kalıcı değildir. Aşılanan veya hastalığı geçiren bireyler bir sonraki grip mevsiminde hastalığı tekrar geçirebilirler. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir demiştik ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl aşılarda değişmektedir. Yani bu biraz tahmine dayalı yapılan bir geliştirmedir ve bu geliştirilen virüs tiplerine yönelik aşı yapılmaktadır. Aşı yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle eskiden geçirmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir koruma sağlaması için her yıl geliştirilen o mevsim için geliştirilen grip aşısından yaptırmak gerekmektedir. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan 2 hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı gripin sık görülmeye başlandığı dönemden hemen önce yapılmasıdır. İşte bu da Ekim, belki hadi Kasım ayları grip aşısı açısından tercih edilmesi gereken aylardır. Aşılanmayan kişiler ise Şubat ayına kadar aşılarını yaptırabilirler. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay kadar süren bir periyodu kapsamaktadır. Grip aşısı kimlere yapılmalıdır? Grip yani influenza aşısı 6 aydan büyük herkese önerilmektedir. Ancak risk gruplarındaki kişiler ve bunların yakın temas ettiği kişiler ve sağlık çalışanları özellikle de grip açısından risk altında olduğu için grip aşısını öncelikle yapılması gereken gruplardır. Genel olarak tekrardan sayacak olursak komplikasyon riski yüksek olanlar işte gebe, 6 ila 59 ay arası çocuklar 6 aydan önce tavsiye edilmiyor. Yine 50 yaş üstü yetişkinler, kronik hastalığı olanlar, astım dahil kronik akciğer hastalığı, diyabet, metabolik hastalıklar, kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, nörolojik hastalıklar bu kronik hastalıklar içerisine sayılabilir. Bağışıklığı bir şekilde baskılanmış olan hastalar, bu işte gerek dışarıdan ilaç da olabilir veya kişinin geçirdiği hastalığa bağlı olabilir. Her durumda grip aşısı yapılmalıdır. 6 ay ile 18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin tedavisi kullananlar, obez kişiler, yetişkinde vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanlar, bunlar artık morbid obezite dediğimiz sınırda bulunan kişilerdir. Diğer bir grubumuz ise komplikasyon riski yüksek olanlarla aynı evde yaşayan ve onlara bakmakla mükellef olan bakım görevini üstlenen kişiler. Bunlar sağlık çalışanları olur genelde. Özellikle 6 aydan küçük çocuklarla temasta bulunanlar ve bunlara bakım görevini üstlenen bakıcılar. 5 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler ile aynı evde yaşayanlar veya bu kişilere bakım verenler risk altındaki kişilerdir. Peki grip aşısı kimlere yapılmamalıdır? Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğin ilk 3 ayının içinde bulunanlara, ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara yapılmamalıdır. Yumurtadaki kasıt bu influenza aşılarının geliştirilmesi yumurta içerisinde olduğu için, yumurta kullanılarak yapıldığı için bunlara karşı alerjisi olanlar da aşı verildiğinde alerjik reaksiyon gelişebilmektedir. Daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi hayatı tehdit eden alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Grip aşısının yan etkileri nelerdir? Grip aşısı sonrası %15 ila 20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilmektedir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir. Bunlar %1'in altında. Bunlar ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi daha sonradan oluşan etkiler ve eğer görülürse aşıdan 6 ila 12 saat sonra başlanmakta ve 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir bu genel sistemik etkiler dediğimiz etkiler. Alerjik reaksiyonlar görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olmaktadır. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan, vücuda canlı virüs verilmediğinden dolayı aşıya bağlı grip hastalığı oluşmaz. Eğer oluşmuşsa bu aşıya bağlı değil, eş zamanlı bizim geçirdiğimiz gribe bağlı oluşan yani bundan bağımsız gelişen gribe bağlıdır içerisinde bulunduğumuz tablo. Yan etkilerin görülebilme durumlarından ve bazılarının ciddi olabilme durumundan dolayı aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya doktorun kontrolünde uygulanması tavsiye edilmektedir. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Gripten korunma yolları nelerdir? Aşılama dışında da gripten korunmak için alınacak tedbirler vardır. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız çevresine ve ellere bulaşan damlacıkların enfeksiyon yayılmasında önemli rolü olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle ellerin sürekli yıkanarak temiz tutulması çok önemlidir. Düzenli ve yeterli beslenmek, yüzeyleri sürekli temiz tutmak, gripli kişilerle temasın azaltılması, kapalı ortamlarda sık olarak havalandırma işleminin yapılması, diğer yapılması gerekenlerdir. Koruma yollarını sıralayacak olursak, sık ve etkili el yıkama alışkanlığı gibi hijyenik kurallara uymamız gerekiyor. Hasta kişilerin öksürme sırasında ağızlarını elleriyle kapatması, hatta maske kullanması. Burada yani elleriyle kapattıktan sonra ellerini gidip yıkayıp bulaşan virüsleri de ortamdan uzaklaştırmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Bol sıvı alınması, düzenli beslenmeye özen gösterilmeli. Yeterli taze ve doğal sebze ve meyve tüketilmesi gerekli. Özellikle C vitamini açısından zengin besinlerle mümkün olduğunca çok gıdalarımıza çok yer verilmesi önemlidir. Açık ve temiz havada mümkünse günlük olarak, düzenli olarak işte 45 dakika, 60 dakika yürüyüş veya başka bir düzenli egzersizin yapılması, klima bakımlarının ihmal edilmemesi, burada filtreler düzenli ve aralıklarla temizlenmezse filtrelerde yuvalanacak mikroplarla yine solunum yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Evlerin ve iş yerlerin sürekli havalandırılması önemlidir. Belli bir arada havalandırmayla hava sirkülasyonu sağlanıp havada asılı kalan damlacıkların da ortamdan uzaklaştırması sağlanmış olur. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz SGK tarafından kimler için grip aşısı karşılanabilmektedir denmiş. Yani buradaki kasıt anladığım kadarıyla sosyal güvenliğimizin geri ödeme kurumunun grip aşısını karşılayıp karşılamaması konusunda bilgi talep etmişler. 65 yaş ve üzerindeki kişiler, yaşlı bakım evi ve huzur evinde kalan kişiler, astım dahil kronik akciğer ve kalp damar sistemi hastalığı olanlar, diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı bulunanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kan hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi yetmezliği olan veya bağışıklığı baskılayan tedavi alan kişiler, 6 ay ile 18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve ergenler sayılabilmektedir. Bunların bu kişiler için grip aşısı hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak her branştan hekimlerce reçete edilebilmektedir ve yılda bir defaya mahsus olarak karşılanmaktadır. İşte bir sene dolmadan tekrardan bu aşının yazılıp ödenmesi mümkün olmamaktadır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanak

0: fiyatlarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Akü FM. Kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımı

0: faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem.
1: Ah sen bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
2: Adli FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: UFM. Kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adüfem.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Bir gece vakti kapına gelsem, yüreğimden seni seviyorum diyebilsem ve sen kapıyı açıp hoş geldin diyebilsen, işte bir efsane.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüyefem Radyo Dergisi.

güzel uykuda yüzün büyür, büyünün sonsuzluğu.

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

kabullen beni, hoşça kal sevgilim. Daha henüz karar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.